Kaç deyersen kaçaram, kuş deyersen uçaram. Köş desen bu dünyanın, o başına

0: çok az olmasına rağmen oldukça değerlidir. Biz o kısa bilgilerden sakların giyimleri, adetleri, yaşamlarıyla ilgili ilk değerli bilgileri alırız. İsud'un kitabelerinde, yani Esi Kurgan'ın sahibi olan Sak halkıyla ilgili bilgiler, onların yaşadıkları yerler ve medeniyetleri ile ilgilidir. Sakalar, onların kültürleri, onların medeniyetleri, onların yaşam tarzı bize Sakalardan sonraki dönem, M.Ö. 3. yüzyıldan M.Ö. 5. yüzyıla kadar devam eden Hun Türk kültürü, M.Ö. 6. yüzyıldan başlayan Göktürk kültürü ile Saka kültürünün, Saka yaşam tarzının birebir örtüştüğünü, benzer olduğunu ve birçok esas yönleriyle aynı olduğunu göstermektedir.
1: Tarixe kızıl geyimli adam kimi düşen bu döyüşçünün geyimi baştan ayağa saf kızıl löfelerle bəzədilib. Onun üzerinde təxminən 4800 kızıl bəzək aşkar edilib. Bu zenginlik qədim dünyanın ən məşhur arxeoloji tapıntılarından biri sayılan Misir Fironu Tutanxamonun məzarından sonra ikinci ən mühtəşəm kızıl dəfn kompleksi hesab olunur. Kızıl parçaların hər biri ayrıca sənət əsəri idi. Onların üzerinde dağ keçiləri, marallar, qanatlı atlar, şirlər, bəbirlər, quşlar, ağaçlar, oxlar, dağ zirvələri və digər müqəddəs rəmzlər həkk olunub.
0: Esi kurganından 4800 ədəd altın parça əşya olunmuş. Bu 4800 ədəd altın parça içərisində, müxtəlif əşyalar içərisində sadəcə bir tane gümüş əşya var. Bu gümüş əşyada bir qabdan ibarət. İçki qabıda olduğu düşünülür, taxıl qabıda olduğu düşünülür. Müxtəlif yorumlar var. Bu 4800 ədəd altın parça içərisində isə ən dəyərlisi bu gümüş kasədir. Çünki bu gümüş kasənin üzərində digər altın əşyalardan fərqli olaraq yazı var. İki satırlık yazı. İki satırlık yazı sakların, onların medeniyetinin nümunesi olan Esi Kurgan'ın ve Esi Kurgan medeniyetinin hansı halka, hansı ulusa ait olduğunu gösterir. İki satırlık yazı bizim Göytürk abidelerinde ifade edilen, yanlış olarak runik diye adlandırılan Türk tamgalarının aynısıdır ve en ibtidai ilkin versiyonudur. İlkin bir

0: yüce an, yürek biter cana sen. Yoksa günün alovu doluptur bu gülüşe.
1: Sen gülmesen bir can, güneş titrer can desen. Yoksa günün alovu.

gelir ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazılıp. Sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir.

Bizim için tarihi amil var. Azerbaycançılık. Bizim milletimizin Azerbaycanlı kimin? Böyük tarihi. Böyük tarihi. Kadim tarihi. Bizim dilimiz Azerbaycan dilidir. Benim için Azerbaycan dili her şeyden azizdir. Milletin milliliğini saklayan bunun dilidir.

Özümüzün dilimiz var, Azerbaycan dili. Ve çok da güzel dilimiz var. Çok zengin dilimiz var. Çok böyle lezzetli dilimiz var. Benim için Azerbaycan dili hem şey demez. Milletin milliliğini saklayan onun dilidir.

Şarına kumen her ha ortama. Azerbaycan'ın bolor koronları Fatma Peyev koronatan hüsar zanları paşpanı vüme. Azerbaycan'ın bazı manmuşakul tayin arjekları vurun karazanlımen İrins Kızbun Kayınyev artıratı dir koroşmam yev vurun mec haragan kev azdesünün vayelum aşkarum aytvum islamakan aşkarum orinak yev modelin aşkari hamar. Yeti xortayın işkan çayın tayinerin Azerbaycan'ın gursu meren tamena tasını yutmaz git apayajım dransivı gerazan sume yerku hazar yerku haura. Aysor bazı manmuşakul tayin harabürsuna işa unak akan tüna yev drans nerkai zargatsuma uğay körüm bıxumen petakan acak tüniz. İnçpes naşayla petu tiyanğe kavari Hamaliyeva ir yelutneri smekum menk vochmen amena barsar makardakov karkavorum ev lusu menk yerkrinersum mijaytne kakay meshkornakan harabursnara aile voyina kenk tsarayum ashkhari hamar aha spesi zargasum petkelni bazmam shakoy tayntsuna petkelni aylan trank chune sog sharjum keskarsum men voray sorinak tsuysalov menk mer azdesyun taratsum menk ail vayrerum adrbechunon bolor kornakan husharzanar pashpanvats ev verakanvats en petutsyan kogmits petutsyan rekavari hramanov veranorokvelen bol Xoşur kronakan hoşarzanları. Berakarusveli Şamahi Cumamız geti. Boraşxari Aminahimız getine ismekne. Borukarusveli Yotar Karasun elektvakanin. Beranurokvelin Kristoniakan kronakan hoşarzanları. Albanakan yekeğitsinleri aytvum. Nijbınakavari yekeğitsiyev kiş yekeğitsin. Batmam Şakoytayın Jarangutyan Azgayev Hokevur Ajekneri. Paşpanusyonu İçpesnayev kronakan sarpavariyeli. Nütakayım Şakoytayın hoşarzanları verakanunlu paşpanusyonu. Miştuşad Rusyan kentronumen. Драма ворогл хаворме Азербайджане рачинтике Мехрибан Алиеван ну песна пастуме Патмакаев кронакан хушарзанри пашпанчана вераканган мана ге веранорок мана аниряканасуме кронакан хушарзанри вераканган мана хагацари инч песмери еркурман песел артиеркром петкенашел вор хедралевим надрам ир гурсне учан рачинес корванец Азербайджану мераканасуме тарбер волорнырын гыркогна хагацари

0: Birliğin Remzi. Beynal Halk Radyo 85.
1: Minillerin derinliğinden gelen bu sesler kervanı, Bozgır'ın yeriyle fıçıldayan sirli bir dastan, insanı öz köküne, göğün mavisine ve torpağın yaddaşına aparan ezeli bir nefesti. Bu çağların sesine kulak versek, sanki tozlu karanlıktan gelen bir uğultu eşitir. Bu uğultu Türk'ün ilkin sesine. Türk dilli halklar.
2: Kızıl giyimli adam. Qədim Türk irsinin əbədi rəmzi.

güler. Ben düzelim, düzelim ben. Gül göze, bir göze. Sen benim, ben senin. Gül

Şavrına kumen her ha ortama. Azerbaycan'ın bolor koronarı Fatma Peyev koronaktan hışarzanları paşpanı vurma. Azerbaycan'ı bazman muşakoy tayin arjekları vurun karazanomen İrins kızbun kayınyev artaratı dir koroşmam yev vurun mets haragan kev azdesünen vayelum aşkarum aytvum islamakan aşkarum orinak yev modelen aşkari hamar. Yeti xortayin işkanüçen tayinerin Azerbaycan'ın gorsu meren tamena tasniyot mızgit apayajam dransivı gerazan sume 2002 haura. Aysor bazman muşakoy tayin harabürsuna işarunak akansiyonu yev drans nerkayiz zargatsuma oğa körüm bıxumen petakan acak tünets. İnçpes naşayla petutyan rekavari Ilham Aliyev ir yeluitneri smekum menk voch men amena barsar makardakov karkavorum yev lusum en kirkrinersum mijetnik akay mishkornakan harabersnara aylev orinaken tsarayum ashkari hamar aha ispisi zargasum petkelni bazmam shakoy tayntsyuna petkelni aylantran kuchne sokh sharjum keskarsum men voray

gelir ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazılıp. Sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir. Hayatımda kazandığım en güzel mükafatım, yakşı ki benimsin. Yakşı ki benimsin ve yakşı ki gelmişsin.

arzuladı ilkbaharı. İsteğimiz yaz oldu. İsteğimiz yaz oldu. İsteğimiz yaz oldu. Sen

arzuladık ilkbaharı. İsteğimiz yaz oldu, İsteğimiz yaz oldu. Görmedik biz gül destesini, Görmedik